kapataş tişe şahani kapmataş satıras gelmesine gel yanlış işin olsun bir işin olsun inşallah gene

Sen eksilir. Damatın mükâne kışılır. Kadar atar. Çiğar yapışveron ki proşeron. Ke prozekomenos. Ke diadidomenos Christeo. Eştin hoksa da pek. Tutar altmış ulatik panegirin. Ke zopios pnevmas. Eki eksan aferon. Eta yürbimis poçkoyin. Ke zopiotri altmış.